Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkunundan okunuzlar. Bişkek'te saat 16. Birinci de müzik.